Duracı öldürdüğü bu. Öyle mi? Bugün eritiyor o tatu. Prakato tatu. Pamitu. Tatu pamitu. Numeri kayı. Numeri uca top. Yumeto otu. Eka buçiğ mayıp. Eko yine
Practically,